0: Sana kanjani?
1: Sana kanjani?
0: Sana
2: kanjani? Oh swege.
3: Oh swege.
2: Asikunakele ke manje sam. Njalo bafana bayenzani? Asiyenze kanje sam.
4: Hey.